0: Altmış altı.
1: Thirty-four.
0: Thirty-four.
2: Charlie 25 status. Charlie 25, 10-4.